0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.
0: Инџанкара радио садаје

0: Türkiye.
1: Da Türkiye Radyo'da.
0: Xosume Türkiye'yi dayını, Radyo Gayanı.
2: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
19: Turkiye ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Assalamualaikum, hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatkanlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 8. Avgust Şenbe. Hazır. Ankara vakti düştünken 1, Ürümçi vakti düştünken 4. Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti düştünken 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti düştünken 4'den 5 geçe olan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 asuni hemeraları ve radyomuzdan internet sahipleri www.tlt.uygur.com www.tlt.uygurca.com veya ki www.tlt.net.tr/uygur adresleri de bir vasıta anlayabilirsiniz. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7 geçe, Ürümçi vakti etigen 9'dan 10'a geçe bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilogramda suni hemra ve internet arkalık anlayalı buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne seneti, radyomuz üçün tayarlanan məxsus programma ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, 6 meske 1 saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

0: Bunlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: İslam Həmkarlıq Təşkilatı Türkiyə, Səudi Ərəbistan və Pakistan otursaqı tarixi müdafiə kirişimini qarşı alıdığını ilan qıldı. İslam Həmkarlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyin İbrahim Taha, Türkiyə, Səudi Ərəbistan, Pakistan otursu imzalanan müdafiə kirişimi rayon xarakterlik, bixətərlik, müqimliq və həmkarlıqını ilgi sürüdü dəb maqdidi. İslam Həmkarlıq Təşkilatı Cümə günü Səudi Ərəbistan, Türkiyə və Pakistan otursu da Məkkə ortaq müdafiə kirişiminin imzalanqalıqını qarşı aldı. Mezkur teşkilatın bayanatı Karaganda, İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi Hüseyin İbrahim Taha bu gelişimde bulunan yukarı bahası ve kol işini bildirip, onu üç devletin rayon ve halkara hemkarlıkını küşeytiş iradesini eksettirdiğin muhim stratejilik kadem deb tasvirlagan. O, bu gelişimden rayon ve bütkül İslam dünyasının bir xeterliki ve muhimliğini kollaydığın asaslıq Türk ikerlikini etdi. Bu yana sözüge koşum çıkılıp, bu gelişimden künsürü küçüğü batkan bir xeterli xristlerine takabül duruş ve İslam Hemkarlık Teşkilatı Eza Devletler Otursuzluğu İhtibaklık ve icadi Hemkarlık Münasuvitini küçüğe yetiştiği ortak iradenin gevlendirdiği alakını bildirdi. O, özü tarihi gelişim deb atıgan bu gelişimden imzalanışı da Türkilik rol oynayan üç devletlerin terişalıqı ve rehberlik iktidarıga yukarı baha verdi. O, gelişimden rayonda ve tihimi kan bolgan xalqara cemiyette teşliq, hem de günlüşüne kolga keltürüşke töhpe koşuşunu ümit kılığı halkın eskertti. Cuma günü, Türkiye, Saudi Arabistan ve Pakistan, Mekke'de ötküzülgen üç taraf başlıkları yığınıda ortak müdafiye gelişimi imzalab, kollektif bir xeterlikini küçeytiş, müdafiye hemkarlıkını çoğunqırlaştırış, hem de rayon ve onun sırtıdaki teşliq ve mukimliğini ilgiri sürüşke vəd verdi. Mekke ortak müdafiye gelişimi El Safa Sarayı'da ötküzülgen başlıklar yığını ceryanında Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Saudi Arabistan Veli Ehdi Şahzadesi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başministri Şahbaz Şerif tarafından imzalandı. Türkiye emeldarlarının ilgilenen uçurlarına karaganda bu gelişim müdafiyeni asas kılgan hemkarlık gelişimi bulup eşkandak devletini nişan kılmaydıken. O, yükne tənk ötürüş ve ortak bir xeterlik karşı arxılıq, rayon ve yarışarı karakterlik teşliq, muqimliq ve günlişke bolgan vədlerini küşeytiş üçün tüzülgən. Emeldarlar, kelişimden herkandaq tacavuzçılıq erikteki karşı kollektif niyetinin yandırış küçünü aşırışını məqsəd kılıdığalıqını ve bu üç devletinin herkandaq birge kılınğan korallıq hücumdan həmmesige kılınğan hücum deb qırılıqalıqını bildirdi.

TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmelleri, bugünkü programımızda sizlerini tarih betler arasında unutuluşka yüzlengen intayın alaylı bir sepergi çıkarımız. Kespi tiyatr sahnesi kadem baskan Tuncu Türk artistide de tarihte izilgan Ahmet Fahim Efendi'nin hayatını ve senet musabisini birlikte gözden geçirimiz. Kınundakta dikkatinle programımızda bolsun. Ahmet Fahim Efendi 1857 yılı Üsküdar'da dünyaya gelgen olup, o Xattat Abdülkadir Efendi'nin oğlu idi. Yani senet bilen ziç bağlanan bir ailenin perzenti. Senetinin onun kendi buluşu bir tasadüfilik bulması gerek. Dadısı onu bire kesip ikisi kılış üçün Tophanı'a belgen idi. O Tophanı'da tümürçülük ügendi. Arkadan idareyi mehsusa zavutu da usta bulup işleşki başladı. Vaktinin ötüşü bilen ustalaşıp İstanbul'daki Oğulla Senet Mektubu'nun sıklarında usta başı buldu. Hayatı normal bir ızgıçken idi. İş oranı Sultan Ahmet'teydi. Bunu onun hayatını ebedi üzgertirdiğin bir inçki nokta değişki buldu. Çünkü Sultan Ahmet Kadık Paşa'ya pek yakın idi. Kadık Paşa da olsa Güllü Agup'un meşhur tiyatr hansı baydı. Ahmet Fahin Efendi bu tiyatrga asasen dükedek berip tiyatrlarını sehirlengen halde köretti. Bu miterlik bulmay tiyatrçıla cem bulduğun Meğirdeç Ağa'nın dükkünüğümü bir işinde om kaldı. Üyede sahne adamları bilen paranlaştı, mundaştı, dost buldu. Tiyatr hem de fakat kürdüğün bir neyse emez. Onun içi de yalkıncı

bir otqa aylangan idi. Bir 1877-ci ili Osmanlı bilen Rusla otturistiki tokunuş küçəygen çağ idi. Osmanlı teatrının nurgun artistleri Edirne'ye Ruslağı oyun köstüş için evetilgen idi. Sahneler kuruq kılıp artist yetişmeslik ehval kilip çıkan idi. Ahmet Veyt Epededin sordu. Artist bulam sen? O ikilenmey derhal kubul kıldı. Şunda kılıp 20 yaşlık bir tömürçü ustabaşı Türk tiyatr tarihi ismini yazguzduğan tuncu kademine bastı. Onun tuncu oyunu E. Borgois bilen Jolis Monoux yazgan iki ıgır adem namlıq komediya oyunu idi. Sahnede gevdilendirgen obrazı bolsa Boniface'nin rolü idi. Tunç qetim bir Türk kespi tiyatr sahnesi de boy görüstü vatattı. Şu kişisi sahnenin köygelli arası da en çağın en meşhur tiyatrçilerden biri ba idi. Thomas Pusulyeçyan. Pusulyeçyan Ahmet Fahim Efendi'ni görüp bek yahtudu. Ula bir günü bir yerge oldurup bir toxtam imzalaştı. Hem de arka geniş yok idi. 6 aydınkin Pusulyeçyan kurgan ümek bilen birge Bursa'a bağdı. Bursa valisi Ahmet ve Kıpbaşı tiyatrı boğan çunkur muhabbeti bilen tonulgan bir devlet adamıydı. O senetkarlar için mehsus bir tiyatr binası saldırdı. Ulağa aylık maaş belgildi. 1878 yılından 1882 yılı geçe ümek Bursa'da üzlüksüz oyun gösterdi. Tiyatr medeniyeti intan yukarı boğan Ahmet ve Kıpbaşı bilen bile işleş yaş Ahmet Beyim Efendi'nin senetkarlık salayetini şekillendirişte intayin çoğun rol oynadı. Bir tümürçü ustabaşı hem de sahnenin hocayını boğan idi. TRT Uyghurçunun hürmetlik klasmelleri Ahmet Behim Efendi'nin hikayesi sahnegi beğişlenen köp davalgışlık bir hayat hikayesidir. Bursa'daki illadinkin İstanbul'a kayıtkan Fahim Efendi, Kedik Paşa tiyatrını icarıya alan Ömek bilen çok ümitle işçi yolga çıktı. Ama 130 kişilik Ömek Ramazan eğilimi ötküzenmeyi veyran buldu. Pusulyeçyan tiyatrını takap gitip kaldı. Fahim Efendi yalguz ve işsiz kaldı. Ama o toktap kalmadı. Ahmet Mithat Efendi ve muallim Naci bilen tanışıp rejisör Mine Yagı'nın başlamçılığı da Çengey namlık eserini sahneleştirdi. Bu işle izgi çüştü. Çerkez ezdenleri sarayga eriz kıyandınkin padişahının buyruğu bilen Kadık Paşa bir keçidle veyran kılındı. Behem Efendi üzünün şu meşhur sözünü kıyandıydı. Ula veyran kıyga yerinin Türk tiyatrının tuncu mescid işgellikini bilmeydi. O kaytidin hareket götü. Edirne, Trabzon, Samsun, Çanakkale, Bozcaada, Medelli, her bir şehirde yeni bir tosalgı, yeni bir başlanışını baştan geçirdi. O yıllarını üzü talladı, kimlerini üzü tikti, bizeklerini üzü aktif tefekkürü bilen buydu. Çanakkale'de bir oyunu tiki perdi, içilmayıl çeklendi. Ama o kinki şehirlerde ütüp devamlaştırdı. Ankara yıllarda ümük tarkap ketkende ilan tahtisi ve resim sizip durmuşunu kam dedi. Vakitinin ötüşü bilen Ankara'nın oyları onun resimleri bilen toldu. Ahırda kaytadın tiyatrı ümkü kurdu. Bu yıllarda öğlendi, söyümlüklerden ayrıldı, uruşlarının gölengisinde sahneden sahneye yürüdü. İzmir'de Kukuli tiyatrda çok alkışka erişti. Ferah tiyatrını icarı gelip Labateş'in Perişan'ın Sepiri namlık tiyatrı bilen İstanbul'unu zilzilge saldı. Meşrutiyet ilan kılınışı bilen Rıza Tevfik ve Tevfik Fikret'ki okşa ziyalıyla bile uçuraştı. Yılla çiçeklengen Besa ve Veten ya ki Silistre namlık tiyatrlarını halk bilen yüz görüştüydü. Onun ahırkı oranı Darul Bedai yani medeniyet uçku buldu. Tetkikat oranında yaş evlatlığa Molière'ni ügetti. Binnaz ve Murabbe kinoları bilen kinoçılıkımı kadem koydu. 1926 yılı 26 yanvarda 50 yıllık sahnedeki tepekkür görüşünü kesiptaşlarının alkışları aslında ahırlaştırdı. O öz eslimlerinin ahırkı kurulurga mındak yazdı. Men şundak bir koğun kitap menki tuncu ve ahırkı betlerim yokap gitken. O şehir mi şehir aylandı.
Көп кытымлап йыкылды, көп кытым кайта орнудан турды. Амма сәхнен әргіз ташлымыды. Әхмәт Пәйім әпенде маным ұшындақ еңелішті білмейдіған түнчі түрік сәхне адымы еді. Тереде ұйғырчының үрмәтлік қылас мәлдері. Бүгін сәхнегі болған іштияқын әргіз бат кәчмеген, әрбір екіліштін текімі күшілініп қопқан түрік театрының түнчі түрік артысыны тонып шықтық. Әхмәт Пәйім әпендіні Не жапала, не вейранчылықла, не юқсызлықла, не ялғызлықла сәнедін ирақлаштырамады. Бүгін театр бөлімлерді оқуатқан, бұл кәсіпке түнжі қадымыны басқан яш сәнеткарлаға шүне етішіміз лазым. Қиын алғанда, үмісізлік шықынланы чеккенде Әхмәт Пәйім әпендіні әсланла. О, ечқандақ қапалды бұл мұған алда шәһәр-мүшәһәр айынып бұл сәнені сілегім рас қалдырып кеткен. Кейінгі программада еңі бір екі ай білен көрішкіше аман болғайсызлар, хайр хош.

Kolunuzdaki telefon siz hedefatkan tokluk, otomobil ayınlıvatkan şamal çarık belakları. Hemesinin ortak noktası seyrek topa elementleri. Türkiye bu sahada dünyanın rekabet sahnesi de. Hoş. Ondak da bizden yoşunun küçümüz zadı kançılık. Yukarı teknolojilerinin seyrek ihtiyacları. Kınemize başlayınız. Assalamu alaikum muhterem anlayıcılar. Bugün zamanıvi teknolojiyanın kem bolsa bolmaydıgan tərkibi qismi aylandıgan seyrek topa elementleri haqqida toxtalamız. Aqıllıq telefonlardan tokluq avtomobillarigacha, şamal energiya çarq belakliliridin mudafiya sanayitigacha nurgun sahalarda işiltirildigan bu elementler bugünkü teknolojiyalarının asaslıq ihtiyacları qatardin orun almaqda. Güçlük, magnetler, batarya yaki elektronluk sistemlerde işiltirildiğin bu elementler, bulup mu yeşil energiyaya ötüş ve rakamlaşış bilen dünya miqyası da texmokip dikkat kozgaşı başladı. Bu ahval, Türkiye'nin ege bulgan yoşurun küçülümü kün tertibi elip geldi. Ameliyette, Energiya ve Tabi Bayraklar Ministeri Alparslan Bayraklarının biz seyrek topa elementleri meselesi de dünyadaki aldığı 5 devlet katarığı kirimiz degen bayanatı bu sahadaki nişanlarını inek görsüp verdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Binakarlık Fakültesi Kan Kuruluşu Bölümünün başlığı Profesör Doktor Elgin Kurucun Türkiye'nin seyrek topa elementleri cihetindeki yoşurun küçüğü üstüde toxtaldı. Bestövende, TRT Haber kanalının Profesör Doktor Elgin Kurucun bilen ötküzgen ziyaret hatırısını huzurlarına sunumuz. Seyrek sözü biz oylagandak emez. Seyrek topa elementleri degen vaxtımızda köpençe seyrek sözü hata düşünülüp kalır. Profesör Elgin Kurşun bu sözünün miktarının azlık bile münasifesiz ikiyelikini təkidləb mündəxt edir. Seyrek topa elementlerinin seyrek tap atılışıdaki asaslıq səbəb, bu elementlerden yer postudaki miktarının azlıqı dinləməz, belki şəkiliniş yaryanı cəhətdən ruda tərkibiyyidiki seyrek topa elementleri qurulmasının intayın mürəkkəb oluşu və şu səbəbdən bir tərəf qılışının qeyn oluşu, şundaqla onların iqtisadi cəhətdən qazıqılıb oladığın zişliqda bir yerə cəmb olğan kanlarının çəkdik oluşu səbəbdən dur. Yukarı teknolojiye işlep çıkarışıdaki halkalı kuralı. Seyrek topa elementlerinin kimyelik cihetten birbirine intayın okşip getişi bir qatar qiyinçiliklarını bile ilip gelir. Profesör Elgin Kurşun mundaq dedi. Seyrek topa elementleri okşaş kimyelik hususiyetlerden körsüzüşü sebebiden bu elementlerini birbirinden ayrışının teknikli qiyinliği, bugünkü günde bu elementlerini bir taraf kılıştaki en muhim qiyinçiliklerden biri deb qaraladı. Seyrek topa elementleri, bolup mu yukarı teknolojiyelik məhsulatlarda kəm bolsa bolmaydıgan xam əşya hesablanır. Profesör Elgin Kurşun bu elementlerinin nime üçün strategiyelik xam əşya dəb qarıldıqalıqını mundaq düşündürdü. Seyrek topa elementleri, bolup mu niyodim, prazdiyodim, disiprosiyum, terbiyumga oxşaş, lantanitlar bilen İtriyum ve skandiyum qatarlıq yukarı iktidarlıq texnikilik məsulatlarını işləb çıxırış, yeşil energiyaya ötüş ve rəqəmləşiş mərkəz qılınğan texnologiyalarga dünyanın qızıqışının tez sürətli eşi ve onların ornini baskılı bolulğan başqa maddının bolmasıqı səbəbidən halkılıq strategiyelik xam əşyada bekdildi. Onlar bugünkü sənayətinin ən mühim xam əşyaları sübtidə qubul qılınmaqda. Seyrek topa elementlerinin işiltiş dairesi intayın kən, bulup mu müdafiye sanayiti, tokluq avtomobillar ve şamal energiyası oxşaş elektromexanikilik sistemlerde köp işiltirir. Türkiye'de aldınki orunda turduğun sahalar. Dünya miqyasıda seyrek topa elementleri zapısı asaslıqı Xitay, Vietnam, Braziliya, Hindistan, Avustralya ve Rusya'da. Dünyada təxminən 120 milyon tonna ətrafıdaki zapısının 35% ege bolğan Xitay işləb çıxırış ve eksportda birinci orunda durdu. Dünya boyunca seyrek topa elementleri işləb çıxırışının təxminən 70% Xitay tərbidin əməl qaşırılıdı. Türkiye'de seyrek topa elementleri qartılgan xizmetler tuncaq etən 1952-ci'larının axırda Kançılıq Baş İdarisi tərbidən başlanğan. Bu ceryanda oxşmağan rayonlarda közge çılıqıdıgan ruda baylıqlara baykalgan. Xoş, Türkiye'nin qaysi rayonları seyrek topa elementleri bay? Türkiye'nin məlum bolğan ən mühim seyrek topa elementleri mərkəzlerinden biri Əskişehir, Qızılcı Ören rayonudur.
Professor Elgen Kurşun Kızılca Ören'nin yer katlamını mündak çöndürdü. Türkiye'nin en köp seyrek topa elementlere zapsığı ige kane, bastinazet, florit ve barit mineralleri ruda terkibide bolgan Eskişehir Kızılca Ören kan meydanıdır. Kızılca Ören kan meydanında selenyum, lantan ve niyodim katarlı

Silik topu oksitleri bar. Rayondaki sinak zavutuda işlep çıkış hizmetleri dağılmış vatkan bulup, birinci baskuşta lantan, seriyum, praziyodem ve niyodem elementlerini işlep çıkış nişan kılıngan. Profesör Elgin Kurşun okşamağın rayonlardaki yoşun kuşları gümü işaret kılıp, sözünü mundaq ahırlaştırdı. Devletimizde yoşun kuşki ige muhim seyrek topa elementleri kanlarından biri Sparta Çanaklı'da. Manatya Kulunjak rayonundaki seyrek topa elementleri bolsa lantan, siriyum, prazdiyodem, niyodem, itriyum, bilenbirge, toryum elementlerini mu öz içi kalıdı. Görünüp durup da ki, Türkiye seyrek topu elementleri meselesi de muhim yoşun küçüge ige ve bu sahada dünya sehnisinin orn ilişkiye tayarlanmakta. Mühterem anlayıcılar, bugünkü podcastımızı bu yerde ahırlaştırmız. Bizge kulak bergerlikinler için köp rahmet. Yeni podcastımıza köşeşkice selamet bol gayslar.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ertene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Bek sıyrılı tınlavuşlarımız buyma em tört manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız.

Kalbimizde bazı zaman bileyberip tolturgan, marazlardan törtünçüsü, suyuzan marazı bolgan. Suyuzan degen maraz, baskalardın etkenini yamanlıkka yorap, teris körgön, al bolgan.

Yaman karav birademge, daim tabiat bolsa, yaman yoravga yolak tabar tappas oladem, hemen yaman oylavga yengil em azir bolgan. Yakşı aller körse tagı, sosunlardan em yamanlıkka yoruyak yakşı gargan. Eğer brevde bir kusur kıravysa ol insan, 10 tane iyiliğin tez ok mutup yabav yıgan.

Müslümanlık terbiyası sosu kepte bolmagan, Müslümanga yakışkan, yakşı oy em senin bolgan. Bir ademdin esinde eger yakşı pikir bolsa, so ademdin yaşavı bastan uşka yanlangan.

Hakikat kak arasak, Rabbimizden bizler ye emir bolgan tuğra al, başkasının hakkında neler körsök ne bilsek, erülükke yorab, iyilik ben esler bolgan. İnsan er kimdi daim özünden büyük bilse, sosu al ol ademge, şeref bergen, ullu etken.

Başkalarının hakkında yaman oylasa insan, aslında öz nefsinin yamanlığından bolgan. Ne gedese bir insan, özü yaman bolmasa, başkalar baresinde yamanlık van oylamagan.

Er kimlerdi? Er daim özü biyalasından karap görgönü üçün, özü taza könüllü bolalmaganı üçün, baskalardın etkenini er daim yaman bilip, sosu insanlarda tagı yaman eken dep tanıgan.

Arı insandan esinden er daim arılık, yaman insandan daim yaman oylavlar şıkkan. Na sebepten baskalardın hikmetini, maksatını bilmegen bir isini, arı insan yamanlıkka eş bir zaman yoramagan.

Nau Karauman Oylaganda yalgız özü zamanında yaşaganlardı tuğul. Burungu zamandaki alimlerdi, insanlardı. Yamanlıkban oylasa nav em suyzan bolgan. Suyzan marazı tagı maddi manevi betten yamagat tınışlığına, halklardın huzuruna savlay üyükön zarar bergen. Ziyadası erkindin özü nefsinin bari avız tetini bızgan.

Suizan Allah betten bizlerge yasak bolgan. Hüsnüzan emir bolgan. Hüsnüzan degen al başkalardın hakkında arı oylarman oylap yakşı yoragan al bolgan.

Bazılarının etkenleri aslında üşünlüğü yamanlık bolsa em, sosunlardan yamanlığın aşk gerege şıkargandan kaşılsa yakşı bolgan.

Neye dese bir yamanlık, İgilik perdesinde saklı kalıp turgan bulsa, perdesi yırtılmasa, sosu mümindin etkeni, isleyeni bir küne, başkalarga aytılmasa, küneler, yamanlıklar, bir orunda kala verip, başka yakka şaşlamasa, sosu adem bir yaktan, etken kusur künesimen insanlardan uyalsa, inşallah ol adem, özünü tap düzeltip, arülükke avusar.

Hatta malın bir altağı erdaim bir adamga sen erüsün erüsün degende erü bolganı, sen yamansın yamansın degende yaman laskanı, köp körülgön al bolgan. İstengen bir küne eğer perde yırtılıp meydanga çıkarılsa, sosu adem ol zaman, battı balık yan keter, bol yak boldu zaten, endi erkimler bilip yatır de, uyalı ketip, başka künelerde hem azat işlevge baslar.

Endi, ey nefsim benim. Navakikatlar sebep, sen başkalardın hallerini yaxşı oyla, yaxşı yora, bəri oyun pikrinde gözelleştir, güzel et, güzel bil, güzel ait. Ta yaşavında erdaim, tetim bolsun, tetti tap, sağlık bankalınız.

Sokakta bir bayramla durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.